her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende başlıyor.

Haberlerimize yüksek dozda bir giriş yapalım. Nedir o? Burçlar. Evet, anladınız. Girdikleri her ortamda hesabı kimseye ödetmeyen, sevdiklerini hediyelerle şımartmaktan zerre tereddüt etmeyen o gizli kahramanlar belli oldu. O haberi yapan hanımefendi belli ki sevgilisinden bu tür ilgiler görmüyor. Yani en azından benim sayfamı okuduğunda farkına varsın diyerek böyle bir giriş yapmış. İşte astrolojinin elindeki son kuruşu bile paylaşmaktan korkmayan, doğuştan hem bonkör ve cömert dört burç. Demişler bakalım sizde oluyor mu? Aslan burcuymuş, çok cömertmiş. Yaymış, sonrasında balık varmış cömert burçlarda, bir de boğa. Bana benim tanıdığım balıklar, siz öyle değilsinizdir mutlaka ama benim tanıdığım balıklar aslında yılan da dense bir karşılığı olabilirmiş ama son anda çevirip balık demişler kimse.

uzak değil. Bundan 10 yıl evvel bir cerrah tanıdığımla sohbet ederken diyordu ki ya adam bilmem kaç bin kilometre öteden bilmem neredeki adamı ameliyat etmiş. Nasıl yapmış abi diyordum. Robotlarla diyordu işte. Bundan 10 sene evvel. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Çin merkezli Unitree tarafından geliştirilen insansı robot. Bak insanın kullandığı değil. İnsansı robot G1 ile yapılan yeni ameliyatlarda safra kesesi operasyonu gerçekleştirmişler. Doktorla beraber çalışan robotların ortaya çıkardığı sonuç başarılı olmuş. Bir domuzun safra kesesini almışlar ve bunu

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Tolga Gündüz.

Japonlar çok acayip ve çok zeki insanlar oldukları için her türlü aksiyona hazırlıkları var. Ülkede sıcak hava kaynaklı yıllık iş gücü kaybı 2.8 milyar saati aşarak rekor seviyeye ulaşmış durumdaymış Japonya'da. Sıcak havalar yüzünden yani insanların mesaileri aksıyormuş. Bu doğrultuda yaz aylarına özel bir çalışma modeli getiren Konica Comsinchon, Temmuz ayı ile Eylül ayları arasında çalışanlarına her ay 9 gün izin vermeye başlamış. Normali 8 gün ya, 9 gün veriyor. Ama zannediyorsunuz ki bu 9 gün çıkmayacak. Ne yapıyorlarmış peki? Eylül ayından itibaren cumartesi günlerinde mesai koyarak o iş gücü kaybını ortadan kaldırmışlar. Haberimiz olsun. Bu arada bizim dışımızda bu aşırı sıcaklara çok fazla reaksiyon vermiyor mu bu ülkeler ya? Mesela bundan 15 yıl evvel bir İngiliz'e ya da Fransız'a bizim bir ilimiz var. Orada güneşe ateş ediyorlar, deliriyorlar sıcaktan ya falan desek. Ama aynı haberi şimdi ver, ölüyorlar adamlar Allah korusun patır patır. Şimdi şey yap, söyle de ki Adana'da ateş ediyorlar, biz de roket attık diyecek adamlar yani. O yüzden fazla reaksiyon veriyorlarmış gibi geliyor bana sıcağa.

Dünyanın geneline bakıldığında bizim nüfusumuz oldukça gençmiş. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak nitelendiriliyormuş. Geçen sene dünyada 1 milyar 283 milyon 150 bin genç varmış. Bu sene yine bu ölçüm yapılmış. Türkiye 194 ülkeden 117'sini genç nüfusta geride bırakmış. Avrupa'nın da en genç nüfusuna sahip olmuşuz. 12 milyon 708 bin 348 genç bulunuyormuş bu 15-24 yaş arasında. Hatta şöyle bir şey var. Bizi en yakın 8.3 milyonla Birleşik Krallık izliyormuş. Bizim genç nüfusumuzun toplam nüfusundan fazla olduğu ülkeler de varmış. Mesela Yunanistan, Belçika, Macaristan gibi sadece genç nüfus bile yeter yani. Ona göre. Geldi.

Süper FM'de O İş Bende devam ederken hemen bir hatırlatma yapayım. Karnaval.com'u biliyor musunuz? Onu biliyorsanız Karnaval uygulamasında mutlaka biliyorsunuzdur. Ne işe yarıyor diye ilk defa duyanlar varsa artık yuha artık yani. Bütün dünya biliyor Karnaval'ı. O yüzden dilerseniz karnaval.com'a girerek, dilerseniz de uygulamasını cep telefonunuza, tabletinize nereye istiyorsanız indirerek yüksek kalitedeki müziğin keyfine varabiliyorsunuz. 5 tane ulusal radyo var orada. Onlarca dijital radyo var. Her keyfinize uygun. Arabesk istiyor canım. Tık bastın geldi. Hemen. Diyorsun ki Türkçe remix istiyorum ben. Hop o da orada. Yani hem yüksek kalitedeki müziğe ulaşabiliyorsunuz hem de buna hiçbir ücret vermeden sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen, en çok beğenilen podcastleri de yine Karnaval.com'da ve Karnaval uygulamasında. Keyif yapacaksanız Karnaval.

0: üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil mutluluğu,
1: Jolly, Jolly Bull. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

be, batarya sorunu çözülüyor artık telefonlar dedim. Bakın siz de öyle düşüneceksiniz. Çinli bilim insanları karbon 14 izotopu kullanarak binlerce yıl boyunca kesintisiz elektrik üretebilen yeni nesil bir radyo izotop pil geliştirmiş. Geliştirilen bu teknoloji kritik cihazların ve uzay araçlarının şebekeden bağımsız şekilde ömür boyu çalışmasını sağlayacak. Yani bizim telefonlara göre bir şey yok. Gene vereceğiz 150'yi. Her gün bir şarj var mı ince uçlu diye şarj kovalayacağız. Yani veriyoruz 120'yi 130'u manyak gibi her yerde şarj aleti arıyoruz. Bu arada bu yapılan pil aslında bakılırsa nükleer. Hakikaten nükleer. Yani bizim cep telefonuna falan bunu taksak yanağımız eriyebilir. Böyle konuşurken birden akabilir. Sesin gitti aşkım falan. O yüzden şimdilik bizim gibi kullanıcılara pek hayırlı bir iş gibi gözükmüyor. Benim...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Tolga Gündüz'le

uzun süredir yaşadığımız bir ekonomik kriz var. Herkes çok etkileniyor artık. Yani en zengini bile çok etkilenebiliyor. Ama bununla ilgili bazı şeyler de yapılıyor. İşte ne bileyim, hem doğayı temizleyebilmek için hem de bundan bir geri dönüşüm alabilmek için 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz pet makineleri koyuldu. Atıyorsun şişeyi, 1 liraya alıyorsun. Maksimum 50 tane atabiliyorsun falan filan, bir sürü detayı var. Ama makineler devreye girer girmez biliyorsunuz marketlerdeki su fiyatına zam

terbiyesizlik. Sen bu makine devreye girince ben oradan gidecek parayı kendime kazanayım falan diye düşünüyorsan hakikaten bu dünyanın, bu ülkenin, hatta bu dünyanın en kötü insanları sizlersiniz. Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış. Hadi bakalım. Bayılıyorum o cezalara.

Dünyada çok çeşitli hastalıklar var. Bunların birçoğu, hatta çoğu psikolojik, bir kısmı fiziksel falan, ama var bir sürü hastalık ve yenileri ekleniyor. Bu yeni değilmiş. Tıpta, psikolojide bir ismi var. Venüstrofobi. Mesela bir arkadaşım gelse bana desin ki, kardeşim doktora gittim, benim venüstrofobim varmış. Geçmiş olsun kardeşim deyip hiç üzerinde durma. Ama neymiş biliyor musunuz venüstrofobi? Güzel kadın korkusu. Ben bunu öğrendikten sonra o arkadaşımın yüzüne bakar mıyım? Bakmam. Erkeklerde yaygın görülüyormuş bir de, ve güzel bir kadınla karşılaşıldığında terleme, kalp atışı hızının artması buraya kadar normal. Ve nefes darlığı gibi fizyolojik tepkilere neden olan az bilinen bir fobiymiş. Ya ne bileyim, bir örümcekten korkma olur, klostrofobi olur. Böyle fobi olmaz gibi geliyor bana ama yani bilemedim. Yani en azından bende yok. Yani bir el terlemesi bende. O kadar. Başka bir şey yok.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri...

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz

Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

sarar. Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde beyin bilimcisi J.M. Stibble son 50 bin yılda insan beyninin boyutunun büyük ölçüde azaldığını keşfetmiş. Yani bizim ömrümüz uzuyor ama beyin küçülüyormuş. Ama bunun neye sebep olduğu henüz araştırılmamış. 4 milyon yıllık gelişmeye bakıldığında homo sapienlerin, yani bizim vücut büyüklüğü de epey artmış. Biz büyüdükçe beyin küçülüyor. Bulgular beynin mutlak boyutunun %5.415 oranında küçüldüğünü göstermiş. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Obezite. Şimdilik onu yakalayabilmişler. Yani sen diyorsun ki bismişe de hidron böyle çarpıştırdılar falan diye gibi. Ayran, bir ayran daha alabilir miyim? Ne konuşacaksın o adamla, yani anladın mı? O yüzden hani cüsse büyüyor ama beyin küçülüyormuş, haberiniz olsun.

tarafı denizlerle çevrili canım Türkiye'mdeki balık fiyatlarına bakmak ister misiniz? Hemen bakalım. İBB iştiraki İSÜ'nün Gürpınar su ürünleri hali verilerine göre olmuş. Balık fiyatları belirlenmiş. İlk sırada levrek varmış bir numarada. En çok satılan oymuş. 380 lira 56 kuruştan fiyatlandırmışlar levreğin kilosunu. Sonra çupra geliyor. 335 liraya yiyebiliyor musunuz çupranın kilosunu? Somon, sardalya. Somon da ne yetenekli balık ya. Hep yiyebiliyorsun yani. Hamsi 80 lira. Yazık. Ha, bitti hamsinin şeyi. Kimse yüzüne bakmaz. Ama ilk çıktığımda 250 liraydı ya. Hamsi bir havalı o zaman. Peki en pahalı deniz ürünlerine bakalım. Ne olmuş en pahalı deniz ürünü? İstakoz olmuş. Birinci sırada o varmış. 2181 lirayla istakozun kilosu. Bana bedava versen gözümü çevirip bakmam. İkinci sırada da böcek var. Buna da hiç bakmam. İsmi böcek zaten. Sonra sinerit, dülger, lahos, lüfer gibi balıklar gelmeye başlıyor listede. Yani anonsun başına geri dönersek üç tarafı denizlerle çevrili. Canım Türkiye'mde dalsan vuruyorsun ama almaya kalkınca vuruluyorsun kalbinden.

düşündünüz mü beyin performansınızın en yüksek, en güçlü olduğu zaman ne zaman diye? Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar, bir dergi. Intelligence dergisi yayınlanan araştırmaya göre yeni bilgi işleme ve hızlı problem çözme becerisi olarak tanımlanan akıcı zeka 20'li yaşlardan sonra kademeli olarak geriliyormuş. Ama buna karşın kariyer başarısı, sağlıklı karar alma ve yaşam deneyimine dayalı muhakeme yeteneği alanlarında performans 55 ile 60 yaşlarında en yüksek seviyeye ulaşıyormuş. Yani ben şu an bu aralıkta en verimli kullanılan

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay.
1: Tolga Gündüz

yine Süper FM'de ve O İş Bende de buluşuyoruz. 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinliyoruz hem de en acayip, en garip haberleri size ulaştırıyorum. Ben Tolga Gündüz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım Odaklı Podcast'te bu hafta.
2: Şimdi biz burada Yatırım Odaklı Podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa, başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var, onu da soracağım ama FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
3: Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında, nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir yerde, mesela ne bileyim, bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben. Orada kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var, işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var, öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında. Nedir mesela? Bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı. Ondan sonra insanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinç altında. Ya herkes kazanıyor, ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani, kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama işte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı, aman ben de kazanayım kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi, $30-40 gümüş $120 kadar çıktı onsu. $120 gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son herhalde $70 düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
2: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi örnek derken başıma gelen bir şey, başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor, çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni i̇şte, merak ediyorum.
3: İşte altında yatan neden?
2: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne,
3: tamam,
2: ne olursan
3: işte, FOMO kaçırma korkusu.
2: Bu yani, giriyor.
3: Tabii
2: nasıl
3: ki
2: mantığı
3: giriyor
2: devre
3: yani.
2: Dışı bırakıyor o zaman?
3: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hı. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hı. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başarabilen belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş $30 işte $100 çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans, insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli. Burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik. Öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim sürü psikolojisi. Öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi

Elias Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

milyar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşam

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Hızıyla başlarken Simge'yi uğurluyor ve şimdi rotamızı biraz daha hareketli bir dünyaya çeviriyoruz. Radyosunu yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara da kocaman bir selam. Sırada muazzam retro sound'u modern davul ritimleriyle harmanlayan ve hepimizi 80'lere götüren şahane bir işbirliği var. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı Bir Güldün'le Süper 20'de 19 numaradayız.
1: Ön dizim için böğürte manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Onun en sevilen şarkıları peş peşe geliyor. Şimdi sırada yıllardır kendi tarzından ödün vermeyen, üretmeye devam eden APO var. APO'nun derin dizeleriyle dinleyenin kendinden bir şeyler bulduğu o samimi şarkısı Ömrüm bu hafta Süper 20'nin 18 numarasında yoluna devam ediyor. Öyle bir ağırlık var.

Süper 20'de geri sayım tüm hızıyla akarken şimdi sokağın ritmini sitemkar cümlelerle buluşturacağız. Son dönemde her çıkardığı şarkıyla dijital platformları adeta ele geçiren Blok 3 sahnede. Şarkısı Kayıp Kalp yayınlandığı günden bu yana istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken Blok 3'ün üretkenliğini de bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı anda birden fazla şarkıyla listede kalabilmek kolay değil. Blok 3 Kayıp Kalp'le bu hafta Süper 20'nin 17 numarasında.

Süper FM'de hafta sonunun müzikle buluştuğu özel anlar Süper 20 ile devam ediyor. Bazı şarkılar yüksek tempoyla değil, bıraktığı etkiyle yol alır. Ahia'nın Rüya Gibiydi'ni de tam olarak öyle bir çalışma. İlk günden bu yana kendi çizgisini koruyan şarkı, haftalar geçse de listenin güçlü isimleri arasında kalmayı başarıyor. Ahia'n bu haftada zirve yarışını bırakmıyor. Rüya Gibiydi'n Süper 20'nin

Ahiyan Rüya Gibi İdin'le Süper 20'de 16 numarada geride kalıyor. Sıradaki şarkıya geçmeden önce sizlere bir hatırlatmam var. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistlerimizi anında keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da yolculuk yaparken Karnaval hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim de hazırladığım ve sunduğum bir podcast serisi var. Sesli Harfler. Bu seride her hafta günlük hayatta sıradan gördüğümüz nesnelerin ve icatların sıra dışı bilinmeyen tarihsel yolculuklarına çıkıyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcast'ime bekliyorum. Ve şimdi Süper 20'de sırayı yapay zeka destekli çalışmalarıyla kısa sürede büyük merak uyandıran Acıoğlu alıyor. İhtiyacım Var'la bu hafta Süper 20'nin 15.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'de geri sayım sürerken listemizde dengeleri tamamen değiştirecek taze nefeslerden biri geliyor. Bazı şarkılar listeden ayrılsa bile hikayesi bitmez, doğru zamanda yeniden gelir ve kaldığı yerden devam eder. Semih Cenk'in Çıkmaz Bir Sokağa da tam olarak bunu yaptı. Uzun süre konuşulan ve geniş bir kitleye ulaşan şarkı yeniden listemize dönerek etkisinin hala sürdüğünü gösteriyor. Bu hafta geri dönüşünü 14 numara

Türkiye'nin en çok dinlenen hitlerinin yer aldığı Süper 20'de zirveye doğru ilerliyoruz. Semih Cenk'in Melankolisi'nin ardından şimdi içimizi ısıtan o tanıdık yalın romantizmi yankılanacak. Yazın o sakin temposunu taşıyan şarkısı Akşamüstü, yalının kendine has anlatımıyla birleşince kısa sürede bu sezonun dikkat çeken işlerinden biri oldu. Yalın bu hafta Akşamüstü ile Süper 20'nin...

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en güçlü hitleri Süper FM'de buluşmaya devam ediyor. Sırada müziğe bambaşka renkler katan o mistik ve şairane dünyasıyla her çalışmasında bizi şaşırtmayı başaran Mabel Matiz var. Son dönemde tam not alan en taze işlerinden Umrun Dışı bu hafta listede 12 numaraya yerleşti.

Hafta sonunun en iyi hitleriyle ilk onun hemen kapısına geldik. Ve şimdi sırada sahnelerin en enerjik, en güçlü vokallerinden biri var. Berkay. Radyomuzu anında adeta bir konser alanına çeviren o yüksek aurasıyla listedeki tırmanışını kararlılıkla sürdürüyor. İlk onun hemen öncesinde Berkay var. Aslanlar doğuyor. Bu hafta 11 numara.

0: akşamüstü.
1: 12 numara.
0: Anlamasın beni, umrunda şey değil mi? Hevesler geçtin.

sezonunun en çok dinlenen hitleriyle zirveye doğru yaklaşırken şimdi sırada Derya Uluğ var. Son yıllarda çıkardığı her çalışmasıyla pop müzikte kendi yerini sağlamlaştıran sanatçı bu kez Şımarık'la yazın en hareketli şarkılarından birine imza attı. Güçlü ritmi ve enerjisiyle kısa sürede geniş yankı uyandıran parça bu hafta da zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Şımarık Süper 20'nin 10 numarası.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 10 numara.

Hafta sonunun keyfi Süper FM'in en hit şarkılarıyla çıkmaya devam ediyor. Süper 20'de ilk onun içinde heyecan katlanırken listeye adeta rüzgar gibi giren taptaze bir şarkıyla baş başayız. Son dönemin en üretken ve en dikkat çeken alternatif ekiplerinden Manifest. Dijital platformlarda çok ses getiren yepyeni projesiyle karşımızda. Grup şarkıları...

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en çok konuşulan şarkılarıyla Süper 20 geri sayımı devam ediyor. Bazı şarkılar yeniden yorumlandığında eski ruhunu kaybeder, bazıları ise yepyeni bir kimlik kazanır. Mela Bedel'in iki tas çorbası işte o ikinci grupta yerini aldı. Mustafa Sandal'ın yıllar önce seslendirdiği bu unutulmaz şarkı Mela Bedel'in yorumuyla bugünün sound'una taşındı ve yaz aylarının en çok konuşulan çalışmalarından biri haline geldi. Mela Bedel bu hafta iki tas çorbayla Süper 20'nin 8 numarası.

hafta sonları herkese Türkiye'nin en sevilen hit listesi Süper 20'de zirveye doğru heyecanla yaklaşıyoruz. Yapay zeka destekli projeler artık sadece merak uyandıran çalışmalar olmaktan çıktı. Listelerin de önemli bir parçası haline geldiler. Sırada dijital dünyanın sınırlarını aşan, sosyal medyada paylaşılan her videonun arkasında çalan o meşhur şarkı var. Yapay zeka teknolojisini muazzam bir duygusal bağla birleştiren Mebrure. Dilimle bu haftada 7 numaradaki

45'e yalnızca bir basamak kaldı. Elif Buse Doğan, güçlü sesiyle yıllardır farklı türlerde iz bırakmayı başarıyor. Yangın Yeri ise son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından biri oldu. Duygusunu abartıya kaçmadan anlatan şarkı, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Zirveye her geçen hafta biraz daha yaklaşan isim, Yangın Yeri ile Süper 20'nin 6 numarasında.

Herkese keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda ilk 5'in açılışını yapıyoruz. Bazı şarkılar ilk yayınlandığında ses getirir, bazıları ise ikinci dokunuşla bambaşka bir yolculuğa çıkar. Ankara Ekos'un Beni Al'ı haftalarca zirve yarışında kaldı. Şimdi ise remix versiyonuyla yeniden güçlü bir sayfa açıyor. Şarkının enerjisini tamamen değiştiren bu yeni yorum,

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla güne eşlik ediyoruz. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk dörde adım atıyoruz. Sokak tarzıyla gençlerin en çok dinlediği isimlerin başında gelen Blok 3, yepyeni solo şarkısıyla listemizde gövde gösterisi yapıyor. Dijital dünyayı sarsan ve bu hafta listemize doğrudan 4 numaradan dev bir giriş yapan o hit.

Biz. Manifest için son aylar gerçekten unutulmaz geçiyor. Grup bir yandan toz pembeyle ilk ona yeni giriş yaparken diğer yandan hileliyle liderlik yarışındaki yerini korumaya devam ediyor. Ajda Pekkan'ın da yer aldığı bu özel proje iki kuşağı aynı şarkıda buluştururken yılın en çok ses getiren çalışmalarından biri olmayı başardı. Manifest hileliyle bu haftada zirvenin hemen yanında. 2 numara.

Star FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.

Hattatta bir numarada sarsıcı bir zafer var. Sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız müziğin parlayan ismi Poison'in muazzam ortaklığı liderliği kimseye bırakmadı. Canlı ritmi ve dürüst sözleriyle zirvenin bu haftaki gerçek sahipleri Blok 3 Poison ortaklığıyla çok güzel gülüyorsun. Zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.